ezijudde okunoonyereza. Obadde uliriza program Kalimagezi wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zili mukagezo omutuntu budde bwa mafumba gabya misana webale kuuliriza Radio Buddu.